Tamam, antes de tavra usar moro, ne diyor, sarsızlığı seri, formatörüne, sarsız istanbus, vakum nasat usar moro natural, moro natural şirin, ne vema prezistiyle ara lokal. Ne diyor, ay moro şirin ve makasın, tahan moro şirin, hemen fiyer katı, iyi fat fatın, iyi ay tahan moro şirin, ara lokal. For example, Bakmorka, Ay Haneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesselok Nevemata, Ula Lavosta, Nato Vela, Paya Montu Kahro Bay, the first Tara Vela Morus Nevema Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare, Paya.